jeme fo ne bu for ke mi no bella jeme fo nyo soro jelia sta babula ne fa fo ne fo